Allah'a denemeyin. Allah'a denemeyin. Allah'a denemeyin. Allah'a denemeyin. Allah'a denemeyin. Allah'a denemeyin.